Hadi bunu ben. Şalala la la la, şalala, şalala la la la. Bu asatlar.